un opo sarang grong ecarium. Mans ope tata komobo, vimus eti kondre bum. Strei def strei, vi nos afrede. Gaduna vi fesimam. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.